sessizlik sonradan hayale sığan, tek yırtan kulaklara hınç dolu sesin yokluğu, taş taş üstünde, toz gözlerden yıllar boyu, geçmeyicini daha ilk andan anlatan bir son, bir alt binlerce ağızdan, sessizlik, bitmedi anlattıkça avaz, yer yarıldıkça kapkara umut var. 80 saniye sürmüş avaz avaz tek sessizlik sonradan ayarlasan, tek yırtan kulakları hınç dolu sesin yokluğu, taş taş üstünde toz gözlerden yıl.

şey geliyor aklıma. Birisi yaşama duran köprüler yaprak gölgeleri başına bir ağaç. Bir de sağında solunda önünde arkasında başka ağaçlar orman gibi. Hem tek başına hem orman hepsi hür. Güzel bir hayal. Yalnız başına. Ama öyle. Ya da böyle. Hür.

0: It continues. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Who's the lyric?
0: A sonic translation takes place.
1: Göz göre göre göre.
0: Kime neden güvenip açtın?
1: Tanımadan,
0: sormadan,
1: bile düştün.
0: Deceived by curiosity.
1: Diren dediler.
0: Diken,
1: to the bitter end.
0: Tesadüf değil kapılara dayanmaları.
1: Avaz avazlıktan kaçarken
0: kalemin elinde not düşüyordu.
1: Calls.
0: Gentle love calls
1: for soft songs.

80 saniye sürmüş avazımız tek sessizlik sonradan ayarlısan. Tekirden kulakları hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyeceğini daha ilk andan anlatan bir son. Bir ağıt binlerce ağızdan sessizlik bitmedi anlattıkça avaz yer yarıldıkça kapkara umut var. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Yer yarıldıkça kapkara. Tek sessizlik sonradan ayrı.